0: Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda.
1: Nane nane nukta tisa Nuru FM Mufindi.